0: Türkiye'de son günlerde en çok konuşulan videoyu siz de izlediniz mi? Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayınladığı Ölü Deniz stand-up programının videosundan bahsediyorum.
1: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç sevmedim. Ya hayatımda bir dakikam bile yok. Hani görüşlerine katılmıyorum ama karizmatik bir lider. Boyu da uzunmuş. İşte bıyıkları nasıl hep aynı seviyede kesiyor falan. Hiçbirini söylemedim.
0: Bu alıntı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşmaya başladığı bölümden. Deniz Göktaş daha bundan 6 gün önce paylaştı videosunu ve şu ana kadar milyonlarca insan izledi. Gazeteci Fatih Altaylı kendisinin de eleştirildiği gösteri hakkında izlerken çok güldüm ama Deniz için de endişelendim. Umarım başına bir şey gelmez diye yazmıştı. Ve korkulan gerçekleşti. Türkiye'de yine bir sanatçı hakkında soruşturma açıldı. Deniz Göktaş hakkındaki soruşturma yayına hazırladığımız bu saatlerde sürüyor. Gözaltına alınıp alınmaması konuşuluyor. Bugün Kozmo Türkçe'de bu olaya yakından göz atacağız. Ekibimizden Erkan Aslan bize Deniz Göktaş'ın stand-up programı ve soruşturma hakkında bilgiler verecek. Sonrasında Berlin'de yaşayan sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesine sahip sanatçı Şafak Salda ile bir röportajımız olacak. Kendisiyle Türkiye'deki hiciv sanatının, mizahın, eleştiri kültürünün geldiği noktayı ve sanatın sınırlarının neler olduğunu konuşacağız. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Deniz Göktaş soruşturmasının detaylarını Kozmo Türkçe'den Erkan Aslan'la konuşacağız. Erkan, önce kısaca Deniz Göktaş'tan bahsedelim istersen. Özellikle de yeni tanıyanlar için.
2: Deniz Göktaş, stand-up dünyasını takip edenlerin yaklaşık 3-4 yıldır aşina olduğu bir isim aslında. Sen de yakından tanıyorsun Aydın. Göktaş 1994 senesinde Ankara'da dünyaya geliyor. Çorumlu bir ailenin çocuğu olarak Mamak'ta yetişiyor. Solcu ve Alevi bir ailenin çocuğu Deniz. Zaten bu temayı da gösterilerinde sıkça işliyor. ODTÜ psikoloji mezunu Deniz Göktaş ancak mesleki stajlar dışında bu işle ilgilenmiyor. İstanbul'a gelerek sahne dünyasına yöneliyor.
0: Bir de karikatür dergisi Uykusuz'u takip edenler Deniz Göktaş'ı kaleme aldığı mizah yazılarıyla da tanır aslında.
2: Evet, sahne hayatı ise Tuz Biber stand-up ekibinin açık mikrofon etkinlikleriyle başlıyor. İlk gösterisi Selam Selam geniş kamuoyunda tanınmasına yol açıyor. Merak edenler YouTube'dan izleyebilir bu gösteriyi de. 2023 yılında yüklenmişti platforma. Yaklaşık 7 milyon kez izlenmiş o gösteride o tarihten bu yana.
0: O zaman son günlerde büyük yankı uyandıran son gösterisi Ölü Deniz'de devam edelim. Neden bu kadar merak uyandırdı bu son gösteri ve tabii bu kadar da tartışmaya yol açtı?
2: Evet. Aydın, bence insanlara bir nebze olsun nefes aldırdı söylenebilir Ölü Deniz gösterisinin. Giderek otoriterleşen bir yönetim, yıllardır kısıtlanan ifade hürriyeti. Kimse galiba bu dönemde bu denli cesur siyasi mizah içeren bir gösteri beklemiyordu sanırım. Tabii bu kadar geniş kitlelere ulaşmasının önemli bir nedeni de var. 1 Haziran'da Harbiye Açık Hava'da sahnelediği gösteriyi YouTube'a ücretsiz olarak yükledi Deniz Göktaş. Pek çok komedyen bu tarz yapımları Netflix gibi dijital platformlara satıyor. Ya da en azından YouTube'da para kazanma özelliğini açıyor. Videoya reklam alabilmek için tabii.
0: Ve gördüğümüz kadarıyla Deniz Göktaş bu iki seçeneğe de sıcak yaklaşmamış anlaşılıyor.
2: Evet, amme hizmeti yapmış bir nevi. Ve kayda girdiğimiz şu saatlerde gösteri 8 milyon izleyiciye ulaşmıştı son bakımda. Baktığımda sadece bir hafta içinde 8 milyon kişi, oldukça önemli bir başarı bu. Tabii Deniz'in solcu bir aileden geldiğini söyledik. Onun bu tavrı, yani bu gösteriyi paraya çevirme niyetinde olmayışı, sağlam bir siyasi duruşu olması olarak yorumlandı. Gerçekten de maddiyatın bu kadar ön planda olduğu bir devirde ilaç gibi geldi galiba pek çok insana bu gösteri ve sunuluş şekli. Farklı bir sanatçı profili var karşımızda, orası kesin.
0: Şimdi çok beğeni aldı ve aldığı beğeni kadar olmasa da sosyal medyada bir de bir linç kampanyası başlatıldı 32 yaşındaki stand-upçı hakkında.
2: Evet.
0: Aslında kendisi dahil muhtemelen herkesin beklediği bir tabloydu bu.
2: Kesinlikle sanırım. Kesinlikle zaten yaptığı işi bu kadar cesur kılan da bunun bir kaza kurşunu olmaması. Herkes izlerken aynı duyguya kapılmıştır sanırım. Hay Allah, alacaklar şimdi çocuğu. Zaten YouTube'daki yorumların önemli kısmı da bu yönde. Ama Deniz Göktaş bu riski bilinçli bir şekilde almış. O orası net. Sahne dekoruyla kelle koltukta mesajı da verilmiş ve çok geçmeden iktidar çevreleri sosyal medya üzerinden Deniz Göktaş tutuklansın kampanyası başlattı. Gösteriden çeşitli kesitler paylaşıldı X gibi platformlarda ve Göktaş'ın dini değerlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürüldü. O esprilerden biri bir ara Türkiye'nin acı bir gerçeği olan canlı bombalara dairdi.
1: Canlı bombalar, ama en çok da oruç tutan canlı bombalardan korkuyorum. Çünkü normal canlı bombalardan Taksim'e, kalabalık yerlere, meydanlara gitmeyerek kaçabilirsiniz. Ama oruç tutan canlı bombanın nerede patlayacağı belli olmaz. Ya bir şeye sinirlenip Eyüp'te patlayabilir. Bu ne trafik ya? Bir saattir bekliyoruz ya. Allahu Ekber ya. Canlı bombalar. Bir ara ne çok canlı bomba vardı değil mi? Hepsi öldü. Biraz da güzel haberler. Hep tatsız şeyler konuşmayalım.
0: Şimdi Deniz Göktaş sahneye çıktığından beri toplumsal olaylara değiniyor aslında. Yani ülkede ne yaşanıyorsa sahneye taşıyor ve hicvederek yapıyor bunu.
2: Evet, ancak bu Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi konjonktürde riske girmeden yapılamıyor haliyle. Ortada dokunulmaz bir isim var. Onun adı da herkesin bildiği gibi Recep Tayyip Erdoğan. Daha doğrusu dokunabilirsiniz ama yanmayı göze alırsanız. Deniz Göktaş bunu fazlasıyla almışa benziyor. Türkiye'yi 23 yıldır yöneten Erdoğan hakkındaki esprilerinden biri de 1998 senesinde Türk sanat müziği sanatçısı Sevim Tanüre'yi aracıyla öldüren oğlu Burak Erdoğan'a dairdi.
1: Bu arada babam iyi derken Türkiye baba ortalamasına göre iyi. Öyle çizgi film kahramanı, kamu spotu bir şey düşünmeyin. İyi bir baba ama mesela trafikte birini öldürsem beni kurtarmaz. Recep Tayyip Erdoğan kadar iyi bir baba değil. Ve gerçekten... Bu alkış bana yapabileceğiniz en büyük kötülük. Belki dikkati dağınık ADHD'li bir devlet görevlisi vardı aramızda. Çocuk bir şey anlatmıyor ya, psikoloji anlatıyor falan diye. Hafif uyuklarken alkışı duyunca kalktı. Tayyip Bey iyi baba, iyi baba, yine kötü bir şey deme, iyi baba, iyi baba falan.
0: Evet, Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Oğlu Burak'ın şarkıcı Tanürek'e aracıyla çarptığı dönemde evet. Ve Burak Erdoğan ceza almadan da kurtulmuştu bu işte.
2: Evet, kazadan hemen sonra belediyeye ait araçlar kazanın yapıldığı caddeyi baştan aşağı deterjanlı sularla yıkadılar. Böylece delil mahiyetindeki 35 metrelik fren izleri ortadan kaldırıldı. Kısa bir süre sonra yargılandı Burak Erdoğan ancak bilirkişi raporuyla kusursuz bulunarak herhangi bir ceza almadı.
0: Şimdi Deniz Göktaş son gösterisinde sadece Erdoğan'la uğraşmıyor. Fatih Altaylı, İrber Oltaylı, Celal Şengör, Cüneyt Özdemir gibi kamuoyunda tanınan isimleri de tiye alıyor.
2: Evet, Fatih Altaylı gösteriyi çok beğendiğini açıkladı mesela. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise bozulmuş epey Deniz Göktaş'ın esprilerine. Özdemir'in ekrana kokain tesiri altında çıktığına dair bir esprisi vardı Deniz Göktaş'ın. Dava açmayacağını söyledi ancak sitemini de etti YouTube kanalında Cüneyt Özdemir.
3: İşte Deniz girdi, bir yuhalattı kendini. Bir Fatih Altaylı'ya geçirdi. Sonra lafı bize getirdi. Ve dedi ki ya bu Cüneyt dedi, Kenan beni çağırıyor dedi. Ben de dedi gitmiyorum dedi. Şimdi ben nasıl gideceğim de oraya dedi yani. Bunlar zaten o kelimeyi söylemiyor de zaten dedi uyuşturucu almış kafası var. Cüneyt sürekli kahkahalar atıyor dedi. İşte biraz azaltın falan gibi de bir laf etti yani sonrasında. Şimdi biz şok olduk arabada biliyor musun? Yani galada bunu dinlerken. Kenan'la birbirimize baktık ya acaba doğru mu duyduk diye şey yaptık. Hani bir espri de hani ya çok da gülüp geçebileceğim bir espri değil. Hatta Kenan dedi ki ya Allah Allah biraz ağır olmadım ya dedi yani. Hani bizim bir uyuşturucuyla alakamız yok. Fakat Deniz'den hiç böyle bir şey beklemiyoruz. Ben de Kenan'da. Hatta Kenan birkaç arkadaşını aradı tuz biberden falan. Ya bu biraz ağır olmadı mı kardeşim? Türkiye'de böyle operasyonlar oluyor. İnsanlar bir ihbarla şey oluyor. Sen gidiyorsun bunu. Tak diye böyle bir şey söylüyorsun.
0: Deniz Göktaş'ın Türkiye şartlarındaki bu cesur gösterisi tabii ki karşılıksız kalmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurdu genç komedyen hakkında.
2: Dini değerleri aşağılamaktan soruşturma açıldı stand-upçı hakkında Aydın. Kendisi geçtiğimiz günlerde tatilde olduğunu yazmıştı X hesabından. Ülkeyi terk etmeyeceğini de defalarca vurguladı. Galiba yurt dışında geçiriyor tatilini. Ülkeye girerken gözaltına alınma ihtimali oldukça yüksek yani. Umarız böyle bir tabloyla karşılaşmayız önümüzdeki günlerde.
0: Çok teşekkürler Erkan verdiğin bilgiler için. Şimdi attığımızda Berlin'de yaşayan Türkçe içerikleriyle çok beğenilen mizahçı Şafak Salda var. Merhabalar Şafak.
4: Merhaba Aydın, kolay gelsin.
0: Şafak, Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayınladığı programını izleyince senin de içinde umarım başına bir şey gelmez hissi doğdu mu?
4: Kesinlikle, yani bu kaçınılmaz olarak doğdu ama Deniz'i iyi de tanıyorum. Tanıdığım da bir arkadaşım yıllardır. Bu tip kaygıları olmadığını zaten biliyorum yıllardır. Bu söylediği şeyi zaten söylediği anlattığı şeyleri yıllardır zaten anlatıyor halka açık yerlerde. Yani Türkiye'de yapıyor bunu, işte Kadıköy'de yapıyor, işte Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapıyor. YouTube'a koymasıyla bir şekilde kendisini ihbar eder gibi bir şey oldu. Bunu niye yaptı, yapmak zorunda mıydı ya da bir işte artık bunu herkes izlesin demesi onun tamamen kendi de farkında olduğu bir şey. Dolayısıyla tabii ki ben de kendisinin bile bildiği bir şeyi direkt görüp evet bu özellikle bu dinle ilgili işte Erdoğan'la ilgili söylediği şeylerin başına sıkıntı yaratacağını düşündüm tabii ki.
0: Şimdi bakıyoruz bundan 6 gün önce paylaşmış Deniz bu videosunu ve şu ana kadar 7.8 milyon kişi izlemiş. Sence bu videonun bu denli izlenmesine ne sebep oldu Türkiye'de?
4: Yani tiyatroda, sinemada, müzikte, yani sanatın diğer dallarında eleştirel bir bakış açısı yok Türkiye'de artık. Dolayısıyla insanlar bir şeyin nasıl eleştirildiğini görmek istemiş olabilirler. Bence unuttular da Türkiye'deki insanlar. Yani Spinoza'nın çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki Paul'un Peter hakkında söyledikleri Peter'dan çok Paul hakkında bilgi verir. Yani Deniz'in Erdoğan hakkında anlattıkları ya da mevcut Türkiye ile ilgili anlattıkları Erdoğan ve Türkiye'den çok Türk toplumu hakkında bilgi veriyor. İnsanlar unutmuşlar böyle bir şeyi. Yani bir şeyi gerçekten eleştirmeyi 5000 kişinin önünde unutmuşlar. Ve bunu hatırlamak istediler. Büyük bir kesimde bak ben Deniz'i anlayabiliyorum. Yani onun söylediklerini anlayacak kadar ben farklıyım Türkiye'nin geri kalanından duygusuyla da izledi bence. Olmadığı için böyle bir şey bu kadar izlendi. Başka bir açıklama bulamıyorum ben.
0: Şimdi unuttular diyorsun. Tabii ki Türkiye'de bu öncelerden mümkündü. Çünkü sen de sonradan Almanya'ya geldin. Türkiye'de ben de sonradan Almanya'ya geldim. O problemli denilen 90'lı yıllar vardı ama o problemli denilen 90'lı yıllarda bile siyasi hiciv bugünden daha çok ve daha cesurca yapılıyordu. Her siyasetçiyle ilgili, her toplumsal olayla ilgili esprili karikatürler, skeçler, sahne gösterileri üretilebiliyordu. Ne değişti o günden bugüne?
4: Yani Türkiye'deki otokratik yönetim göz açtırmıyor. Mevcut yönetim işte Deniz'in de söylediği gibi başka bir diktatörlüğe dönüştü. Diktatörlük Türkiye'de yaşanan şey. Yani kendisiyle ilgili gizli kalmasını istediği şeylerin açığa çıkarılmasını istemiyor. Ailesiyle ilgili gizli kalması gereken şeylerin açığa çıkarılmasını istemiyor. İşte kurduğu düzenin, çarkın bir şekilde çomak sokularak durdurulmasını istemiyor. Bu yani orada bir yönetim şekli değişen. O yönetiminde mizaha, eleştiriye, işte sanata bakış açısının oldukça sert olması değişen bu.
0: Bir de kraldan çok kralcılık konuşuluyor Türkiye'de. Çünkü bir de bir linç kültürü oluştu. Mesela Deniz Göktaş'ın videosunun yayınlanmasından kısa bir süre sonra Deniz Göktaş tutuklansın etiketiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bu linç kültürü nasıl doğdu? Bu otoriter rejimin getirdiği bir şey mi ya da böyle bir linç kültürü vardı? Otoriter rejim bu linç kültürüne uymak zorunda mı kaldı?
4: Yani linç kültürü sosyal medyayla gelen bir şey. Bu bizim de defalarca, benim de defalarca yaşadığım bir şey. Daha önce yaşadığım bir şey. Yani bunu yapabiliyor olmaları bence. Birilerinin bunu yapabiliyor. Yani öyle bir araştırma okumuştum. Türkiye'de 20-30 milyon işte evde yaşayan insan var. Çalışmıyor yani. Bir emekli maaşı var ya da bir geliri var ya da bir kira geliri var falan. Böyle ev genci diyorlar. Bilmiyorum daha önce bizi dinleyenler duymuş mudur ama ev genci diye mesela 10 milyon insan var yani. Bunlar evde oturuyorlar, işte YouTube'a giriyorlar, işte Ekşi Sözlüğe giriyorlar, Twitter'a giriyorlar. Bu işte beraberinde bunu da getiriyor yani. Adam bir beğenmediği bir şey olduğunda özgürce onunla ilgili istediği şeyi yazabiliyor ve sonra kendi gibi olanlarla buluşabiliyor bir hashtag altında. Bence sosyal medya işte bilinçsiz, eğitimsiz ve işsiz insanların orada yoğunlaşması bence sebebi bu.
0: Peki toplumsal olarak neyin değişmesi lazım ki bu linç kültürünün karşı tarafı da oluşabilsin? Mesela Deniz Göktaş tutuklansın etiketiyle paylaşımların karşısı da o kadar güçlü olsun ki belki de soruşturma açılamasın. Neyin değişmesi lazım toplumda?
4: Yani Deniz'i destekleyenlerin Deniz'e linç kampanyası başlatanlardan haberi var mı? Ondan bile çok emin değilim. Sanmıyorum olduğunu. Çünkü Türkiye'de iki ayrı toplum var yani. Ama tüm bunların nasıl işte düze çıkacağını düşünürsek, yani aklın yolu bir, eğitim ve bilinçlenme. Yani başka bir yolu yok bunun. Ve tabii ki işte adil bir hukuk sisteminde hiç kimsenin hayatını işte mahvedemeyecek, işte itibarını zedeleyemeyecek sosyal medyadaki o işte ne derler ona, bir düzenleme getirilmesi. Bu haliyle mevcut hükümet kendisini destekleyenlere sosyal medyadan en ufak bir soruşturma açmazken işte muhalif bir tweet'i alıp işte gözaltına alabiliyor falan yani. Dolayısıyla bu o kadar zor bir şey ki sorduğun, onun çözümü uzun yıllar ve bir eğitim sürecinden geçiyor bence yani. Biraz zor.
0: Hı hı. Şimdi sen de takip ediyorsun. Umutsuz diyorsun. Şimdi sen de takip ediyorsundur. Türkiye'de bir de işte hiçbir ülke devlet başkanıyla dalga geçilmesine izin vermez yaklaşım var. Özellikle Cumhurbaşkanı hakaret davalarını destekleyenlerin dile getirdiği. Ama şimdi mesela içinde bulunduğumuz Almanya'ya bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyoruz. Bunun aksi birçok örnek var. Sen ne dersin bu başkanla dalga geçilemez ifadesine?
4: Deniz Göktaş'ın gösterisini izledim. Ne bir hakaret var, ne bir... Yani bence zaten stand-up bile değil. İyi hazırlanmış bir prezentasyon, bir TED konuşması. Yani avukatlarının da izlediğini söylüyor zaten. Ben bir hakaret falan göremedim. İyi hazırlanmış. Ben hiç hakaret falan hiçbir şey görmedim. Bu tip bir metini Almanca Mers'e karşı ya da İngilizce Trump'a karşı falan yapsa kimse haberi olmaz. Hatta gidenler bu ne falan der yani. Birazcık anlat kardeşim yani. Yani bu Almanca kabareleri falan değil mi? Sen de işin içindesin ya da Amerikalıları iyi biliyoruz falan. Yani neler neler söylüyorlar. Deniz bir şey söylemiyor aslında yani. Deniz'in söyledikleri Türkiye toplumunda şok etkisi yarattı. Yoksa Deniz ne bir hakaret ne bir gerçek bir eleştiriden bile bahsedemeyiz orada. Yani bence herkesin masada konuştuğu şeyleri kronolojik olarak prezent etmiş. Bu kadar. Yani ama bu bile Türkiye'de olay olabiliyor. Dünyayla kıyaslamak abesle iştigal. Yani bunu hiç yapmayalım bile yani bence.
0: Aynen dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon gibi televizyon programlarında Trump hakkında söylenenlerin Türkçe'ye çevirisine Erdoğan hakkında büyük ihtimalle düşünülemez bile. Ama yine de bunlar vardı Türkiye'de, yani sen de biliyorsun mesela olacak kadar bir devlet kanalında yayınlanıyordu Levent Kırca'nın ve o zamanki başbakanlar hakkında skeçleri oluyordu Levent Kırca'nın. Türkiye'de sahnelerde ya da televizyonlarda korkusuzca eleştirilerini sanatlarıyla nasıl dile getirebilirler sanatçılar ya da bu kapı tamamen kapandı mı sence?
4: Yani getiremezler. Zaten getirmeye de gerek var mı onu da bilmiyorum yani. Hani bazen de şakanın da zamanı geçiyor ya bazen. Hani şakayla da olacak iş değil artık. Yani işin tadı kaçınca şakanın da tadı kalmıyor. Şimdi işte mesela ben Deniz Göktaş'ın memleketini falan da biliyorum. Mesela Deniz'in bir önceki modeli İbrahim Kaypakkaya. Onun hemşerisi, Çorumlu bir Alevi, zaten kendi de söylüyor. Ben devlet televizyonunda Erdoğan'ın eleştirilmesinin Türkiye'ye hiçbir şey katacağını düşünmüyorum, mevcut Türkiye'ye. Yani başka bir mücadele yöntemleri geliştirilmeli Türkiye'de bir şeylerin düzelmesi için. Bu da işte grevlerden, sokaktan, işte hak aramaktan. Bence daha sert şeylerin zamanı yer. Ben Tayyip Erdoğan'ın yani şakadan pek anlayacağını, şakanın onu değiştireceğini, mizahın onu yola sokacağını falan düşünmüyorum. Onun için biraz geç. Yani Amerika'da, Almanya'da falan işe biraz yarar. Yani bir başını öne eğer birazcık, işte Alman şansölyesi kendisine yapılan bir sert eleştiride ya da iyi bir eleştiride, ama ben bizde öyle bir şey olacağını, hani öyle bir iklim yok yani. Almanya'da bile ben bunu şu an görebiliyorum. Yani Türkiye'de yaşayanlar zaten Deniz kim falan diyor, milyonlar vardır şu an. Yani insanlar perişan durumda. İnsanlar gerçekten ekonomik olarak bitmiş durumda. Her şeyin en kalitesiz artık Türkiye'de standartlaşmış durumda. Ve insanlar buna gitgide alışıyorlar. Artık herhangi birisinin şakası falan filan insanların umurunda değil bence. Tamam, bir 10 milyon insan var Türkiye'de biraz gözünü açabilen, işte pasaportu olan falan filan. Bunlar biraz ilgilendi bu konuyla. Geri kalan 80 milyonun bu konuyla ilgisi yok bence.
0: Peki sen Türkiye'de Türkçe politik stand-up yapmak ister miydin şu sıralar?
4: Ben Türkiye'de yaptım. YouTube'a da bunları koydum. Tabii bu kadar izlenmediği için büyük ihtimalle kimsenin haberi olmadı diye düşünüyorum. Uzun zamandır da gitmiyorum. Gidersem de bir şey olur mu onu da bilmiyorum. Yani biraz muhalefet Erdoğan'ın işine geliyor olabilir yani. Biraz muhalefet her diktatöre lazım bence yani. O hani nelerle mesela, atıyorum Metin Cihan gibi, ben sizin işlediğiniz cinayetleri deşeceğim falan dediğinde başım biraz daha belaya giriyor. Yoksa işte şey gibi, işte Selahattin Demirtaş'ın işte seni başkan yaptırmayacağız. Hani bu Erdoğan'a biraz meşruiyet kazandırıyor. Sen mi başkan yaptırmayacaksın? O zaman biz yaparız diyen bir halk var. Biz yaptıracağız diyen bir halk var. Ya da işte aa bak adama bak, Erdoğan'la birlikte bizim dinimize de söylüyor. Demek ki din düşmanı aynı zamanda Erdoğan düşmanıdır. Bu biraz Erdoğan'ın mevcut yapısına meşruiyet de kazandırıyor olabilir yani. O yüzden yapılabilir. Bir şey olmaz yani çok bence. Döverler belki. Ama Bir noktada Erdoğan şey diyebilir. Tamam ya, bu benimle birlikte başka kimleri eleştiriyor? Okey, Atatürk tamam olur. Din tamam, Muhammed, İsa falan. Tamam tamam, bu iyi. O biraz şey, kendi işte beni eleştirirken kimi eleştiriyor? Benimle birlikte kimi sevmiyor? Ya da benimle birlikte kimden nefret ediyor? Bence buna bakıyordur. O ya da danışmanları. Çünkü bunlar aptal insanlar değiller.
0: Berlin'de yaşayan Şafak Sal'da Deniz Göktaş hakkında açılan soruşturma hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Şafak.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Hiciv sanatıyla uğraşan insanlar yaptıkları iş gereği siyasetçilere, toplumsal olaylara, değer yargılarına eleştirel bakmak zorundadırlar. Yoksa icat ettikleri sanatın bir anlamı kalmaz. Bu sanatı takip edenlerin önlerine sunulan eseri beğenmek ya da beğenmemek düşer. Ama çıkış noktamız benim beğendiğimi, benim değer verdiğimi, benim doğru bulduğumu asla eleştirme olursa o ortamda bırakın sanatsal özgürlüğü, düşünce özgürlüğünden bile bahsedemeyiz. Ve gözüken o ki Türkiye böyle bir ülke olmuş durumda. Ezber dışına çıkan herkes soruşturma korkusuyla yaşıyor. Bu korkuya rağmen işlerine devam edenlere de hemen soruşturma açılıyor. Aynen stand-up sanatçısı Deniz Göktaş'ın başına geldiği gibi. Bugün Kozmo Türkçe'de Deniz Göktaş hakkında açılan soruşturmaya göz attık. Ekibimizden Erkan Aslan bize son gelişmeleri aktardı. Sonrasında Berlin'de yaşayan Şafak Salda ile bir röportajımız oldu. Salda röportajımızda Türkiye'nin artık tamamen otoriter bir rejim olduğunu ve eleştirel sanatı kaldıramaz hale geldiğini söyledi. Umarız Türkiye'de gitgide kısıtlanan özgürlükler değil de sadece sanat dünyasında yapılan cesur ve güzel işler hakkında da yayınlar yaparız. Yayınlarımızı dinlemeye ve paylaşmaya devam edin. ARD Sounds üzerinden bütün bölümlerimizi dinleyebilir. Facebook hesabımızdaki farklı haberlere de ulaşabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Bu bir Kozmo prodüksiyonu.